0: herkesten düğün teklif etmem çok iyi seviyeyse selam hangi şekilde yapıyoruz? İşin şansı düzgün kullanım.
1: Pour le 70 pour un prochain anniversaire, axe maintenant,

0: Amerika sözcüsü negatif olayı İslam sözcüsü peygamber.
1: Maintenant, 23 et 37.

2-5 bir tane aldı. Bu resmen pasman sende de bilirdi. 2-5 ayı kapıyı. 2-5 ayı kapıyı.

sanmaya çalışan arkadaşlar iletişim kelam yazdığınızda kuruşmaya çalışıyor. Altyazı M.K.

Devam o zaman kesin sözden çelik sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer sefer

0: Nesan sayı Nesan.
1: Hatırladığınız afiyet olarak onu kenardı yırtada olacak. Yatma merkezlerle. Sedeni. Sedeni. Sedeni olmalı.
0: Je vous ai
1: pour en opération.

0: Defa defa yasaklar. Defa hayır, sana da bravo. Bu da da yarım olsa ne var ki, sana da hangi nasıl bir kanka.
1: Altyazı M.K.

0: yatağa sarsın. Ertesi yol sizin sakin yatağa sarsın ve dört. O
1: Evet, bir daha sonra bir sonraki

Bu sağ sekan ne bu sağ sağ. Sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ